ormanda yürürken. Güneşin ışıkları yaprakların arasından süzülür. Ormanda

0: Güneş ışıkları.
1: Güneş ışıkları.
0: Yaprakların arasından gelir. Güneş yaprakların

0: güneş yaprakların arasından bilindi.
1: Güneş yaprakların arasından gelir.
0: Rüzgar suyu okşar.
1: Rüzgar suyu okşar.
0: Oynaşır.
1: Oynaşır.
0: Yapraklarla. Dokunur,
1: oynaşır
0: her yerini
1: yapraklarla,
0: yaprakların damarlarından